0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşayan

Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Bir pazar daha sizlerle birlikteyiz. Ben dinleyen herkese gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Tarih 9 Ağustos 2026, saatlerimiz 15.08'i gösterirken müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 DTS Helmut Radyosu'ndan, DTS Helmut Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ. Birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor değerli dinleyenlerim. Şöyle ses ayarlarımı yapıp derin derin nefesler alıp şöyle ciğerlerimi de genişletip sizlerle birlikte olurken Volkan Konak'la açtık. Günümüze Volkan Konak şarkılarıyla devam ediyoruz. Tabii ki her zaman olduğu gibi yak beni Leyla Leyla derken vallahi bu aralar etrafımda çok yanmak isteyen insan var. Ateşle oynamayın diyorum. Ateşle oynamayın derken şöyle bir şarkı daha, şimdi de yine Volkan Konak var. Zaten sevgili dostlar, Helmut'ta hissedilen sıcaklık 30 derece. Her yer yanıyor, cayır cayır. Ben zaten bir ateş grubuyum. İçimizin ateşinin zaten termometreler ölçemiyor. Dolayısıyla cız böyle uzak durun derken, yanmak isteyenler de yansın bana ne derken. Hani bir de eskiden bir söz vardı. Vallahi yanmayın ya, gidin böyle güzel güzel serin sularda buz gibi gezin. Ne yapacaksınız ateşle? Bir zamanlar böyle bir söz aklıma geldi. Cennet de güzel ama cehennem de çok tanıdık var. Yine de siz olduğunuz yerde kalın derken Volkan Konak şu an doğrudur çıkıp gel aşkın meydanıyla devam ediyoruz programımıza. Sağlığınız, sıhhatiniz nasıl? Dilerim keyfiniz, enerjiniz yerindedir. Vallahi benim çok iyi. Şöyle 6 kat merdiven çıkmama rağmen ve güne 4.30 falan da herhalde başladığımda 4.42 falandı. Gayet iyi, sandalyede duramıyorum. Enerjim maşallah subhanallah diyerek şöyle dağlara taşlara gözlere hem gözlere gelmesin. Oh çok şükür. Vallahi güne nasıl başladık, sizler nasıl başladınız bilmiyorum ama gayet de güzel uyudum. Aslında 4.40 mıydı neydi, bir anda gözlerim açıldı. Allah Allah dedim, uykum kaçtı. Gayet de güzel, iyi vardı. Dolandım, bir sağa döndüm, bir sola döndüm. Bir o köşeye gittim. Sonra aşağı indim, bütün kapılarımı açtım. Şöyle sabah sabah oturdum derken dedim gireyim yatağıma bari, tekrar bir uykuya dalayım, dinleneyim daha çok erken. Sonra mesajlar düşmeye başladı. Sağ olsun WhatsApp beni uyutma diye yani devam etti. 5.36'da gelen mesaj neydi diye sorarsanız, karın yağlarını yakma egzersizleri. Arkadaşım onu göndermiş. 5.36 ya, karın yağlarını yakma egzersizi nedir? Dedim ki tamam, dedim güzel bir aktivite, bu saatte en uygun yapılacak şey karın yağlarını yakmak tabii ki. Böyle yana yana geldik programa, bakalım yangınlar içinden böyle serin sulara akalım inşallah, şarkılarla türkülerle sizlerle birlikte diyerek gelen mesajları da şöyle sizlere ileteyim. Lütfiye'mi soranlar da çok olmuş. Teşekkür ediyorum. Sağ olunuz ilginize, alakanıza. Maalesef daha hala yoğun bakımda, makinalarla nefes alıyor. Artı değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, şöyle baktığımda Cansever de ölmüş. Volkan Konak'a da bakıyorum şarkısından. O da gitti, toprak oldu. Böyle öleceğiz ya, böyle sapır sapır öleceğiz yani. Bir daha dünyaya gelmeyeceksin. Gittin mi yoksun yani, bir daha yoksun. Böyle muhabbet ederken ölümün de, hepimiz yarın ölebiliriz, biraz sonra ölebiliriz. Kendim de gözlemlediğim şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşımla konuşuyoruz da ileriden geriden falan. Dedim ki ben ona artık ben hiç kimseyi o kadar önemsemiyorum ya. Gerçekten hiçbir şeyi o kadar önemli bulmuyorum. Çok basit yaşıyorum. Hani o diyor ki işte böyle düşünürler hakkında. Ya bana ne, kimin ne düşündüğü ya da ne yaptığım. Sadece kendi duygularımı kendim bile o kadar önemsemiyorum. Şöyle düşünüyorum artık yani. Canım nasıl istiyorsa o şekilde davranıyorum. O şekilde tavır alıyorum. Konuşmak mı istiyorum, konuşuyorum. Bağırmak mı istiyorum, bağırıyorum. Susmak mı istiyorum, susuyorum. Çok da bunlara anlam yüklemiyorum. Canım nasıl istiyorsa o şekilde gidiyorum. Aman sus sus, nereye kadar sevgili dostlar? Ölüp gideceğiz. Vallahi bağırın çağırın, yankınız kalsın geride böyle. Hatta şöyle Charles Bukowski'nin de bir sözü geldi aklıma. Charles Bukowski der ki 5 dakika sonra hayatta olacağınızın bir garantisi yok. O yüzden bugüne kadar kırdığın kişileri ara ve bir daha küfür et der. Siz bilirsiniz.
nasıl rahat hissediyorsunuz? Önemli olan karşıdakinin ne düşündüğü değil, sizin nasıl rahat hissettiğiniz. Duygularınızı boşaltarak mı rahatlıyorsunuz, yoksa nasılsa? Vallahi ben artık eskisi gibi ben değilim, ben de değilim, ben eski Leyla da değilim. Yeni versimde çok rahatım, çok iyiyim, çok keyifliyim, çok şükür bin şükür Rabbim. Bugün de şükredecek. Ne diyorduk geçen hafta? Her nefes iki şükür gerektiriyor. Birini aldığınızda böyle canınız tazeleniyor, ruhunuz hafifliyor ikincisinde. Dolayısıyla aldığımız her nefese iki şükür derken, halimize bin şükür derken, şükürlerle devam edip enerjimizi yükseltirken, bakın şükür enerjisine girerseniz her şey yolunda gidiyor, her şey yolunda gidiyor. Ayrıca bu ruh halimizi de ben şöyle açıklayayım. Ayın 12'sinde bir güneş tutulması var. Allah Allah, nasıl böyle yanacağız artık bilmiyorum, cayır cayır. Ateş gruplarının böyle ne güzel aşklar, meşkler, hayatlar, daha bir iki burç daha var. Tabii ben kendimle ilgilendiğim için diğerlerini şu an hatırlayamıyorum. Yani gelgit halleriniz varsa, bu da benim başıma ne oluyor derse, şu an hiçbir şekilde kararlar almayın. Büyük kararlar vermeyin. Zamana yayın ve şunu da unutmayın. Hani stoacılıkta bir şey var. Memento mori. Ölümü hatırla, ölümlü olduğunu hatırla. Dolayısıyla öleceğiz. Bazen diyorum ki arkadaşıma, bunu niye yapıyorsun? Öleceğim diye yapıyorum diyorum. Nasıl olsa öleceğim, o yüzden diyorum ki, o yüzden yapıyorum yani, aklımda kalmasın. Ve hastanede ölüm döşeğinde olan insanlara soruyorlar. Her insan pişmanlıkla gidiyor. Ya yaptıklarından ya yapmadıklarından. Ama genelde yapmadıklarından pişman oluyorlar. Çünkü yapmadığında aklı orada kalıyor. Yap geç, yap geç, bir şey olmaz. Devam et yoluna, hiçbir şey olmaz. Değerli dinleyenlerim, günümüzü, pazarımızı, saatlerimiz 15.15'i gösterirken, böyle devam ederken sizlerde neler var neler yok. Sağlığınız yerindeyse çok da bir şeyi kafanıza takmayın diyorum. Böyle açın radyolarınızı. Şöyle müziği de ben size için yayınlayayım. Ne yapıyorsunuz? Leyla'lı saatleri dinleyin diyorum. Bakalım neler var neler yok derken, acaba kaç dakika konuştum? Sevgili dostlar, bana bir iletebilir misiniz? Hemen gelsin bakalım. Çenem düşmüşken yerlerde böyle toplayasım da yok. O yüzden biraz daha mı böyle konuşsam, böyle bir deşarj olsam, oh oh oh, sefam olsun derken,

0: ile Leyla'lı Saatler.
1: Evet dostlar. Yürü ya kulum. Haydi bakalım. Şimdi ne geliyor? Kalbime. Kalbime.

böyle güzel şarkılarla devam edin. Vallahi üzülmeyin sevgili dostlar. Gerçekten enerjinizi yükseltin. Açın güzel müzikleri. Bu dünyada herkes ederi kadar sevgili dostlar. Ha bir de ederi kadar demişken hemen sizlerle çenemi de toparlamadan önce şöyle paylaşmak istiyorum. Değerli dinleyenlerim. Neyi dinledim ben ya? Psikoloji dinledim gelmeden önce de. Dün banyoda bir şey dinledim ben ama. Durun hemen. Sinan Canan mıydı? Bir şey, o kadar çok şey dinliyorum ki beynim böyle var ya, kimi ne dinliyorum, nasıl dinliyorum bilmiyorum. O kadar an böyle oluyor. Güzel bir farkındalık vardı, sizlere de paylaşmak istiyorum. Şimdi ilişkilerimizde arkadaşlık, dostluk, eş, sevgili neyse, hepimizin bir duygusal bankası var. Hepimizin birbirimize ait bir duygusal bankamız var. Örneğin arkadaşımla olan ilişkim. O bankada neler var? Eğer birbirimize güzel şeyler sunuyorsak, iyi davranıyorsak, kırmıyorsak, oradaki birikimlerimiz artıya doğru yükseliyor. Eğer o bankadan ben karşı tarafı üzecek, kıracak, kalbini kıracak şeyler yaptığımda o bankadaki krediler düşüyor. Daha onu telafi etmem için ne lazım? Benim 3 tane güzel bir şey yapmam lazım, değil mi? Yani 3 yanlış bir doğruya götürüyor gibi üniversite sınavında. Ne oluyor? Bazen de o duygusal bankalarımız artık böyle kalmıyor, kredi falan eksiye düşüyor. Hatta eksiği bırak, banka ortada yok, yıkılmış, bina yerlere esiyor ama geliyorlar daha, yer orada mı değil mi diye yokluyorlar ya azıcık. Ya Allah aşkına, banka elindeyken aklın neredeydi ya? Yani yıkmış gitmiş, kül olmuş, hani bir tane şey vardı, dağ, inek dağa kaçtı, dağ nerede, küle döndü, kül ne oldu, uçtu gitti, kül oldu gibi bir şeydi. Yani şu elinizdeki bankaların, duygusal bankalarınızın, arkadaşlarınızla kıymetini bilin. Çok da kredinizi aşmayın lütfen. Yani bir bakmışsınız, eksiği bırakın, banka manka kalmamış orta yerde, toz toprak olmuşsunuz, savrulup gidersiniz. Evet, şimdi şöyle azıcık da hareketlenelim mi?

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Vallahi sallayın, sallayın sallayabildiğiniz kadar, yoksa bu hayat sizi sallar. Siz sallamadan, pardon hayat, siz onu sallayın sallayabildiğiniz kadar. Hatta hayatı değil, biraz kalçaları sallayın, göbeği sallayın, kolları sallayın.

gelmiş geçmiş derken siz de sayın sevgili dostlar Bukowski'nin sözünü dinleyin. 5 dakika sonra garantiniz yok, sizi kıran insanları arayın ve tekrar küfür edin.

0: Aramak derken tabii beni de arayın lütfen. Ben tabii ki bu arada 15.31 31 dakikayı geride bırakmışım sevgili dostlar. Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, dinlemek istediğiniz müzikler varsa, gelin birlikte ortalığı sallayalım diyorsanız 0888 16 66 777, 0888 16 66 771, bu numaradan bana bağlanabilirsiniz, kör düğüm olabilirsiniz, böyle güzel bir esinti gönderebilirsiniz, duygu ve düşüncelerinizi de paylaşabilirsiniz, ne arzu ediyorsanız gönderebilirsiniz.
1: Leyla ile Leyla'lı saatler. Leyla ile Leyla'lı saatler.

sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, böyle duygusal şarkılar arka arkaya gelirken duygu modumuzu da fazla da düşürmeyelim tabii ki. Her şeyi kararında yaşamak en güzeli sevgili dostlar. Her şeyi hatırlıyorum ve her şeyin farkındayım. Kim itti, kim tuttu? Ben itilirken kim izledi, kim sustu? Kim başını çevirdi, kim sırtını döndü? Hepsini gördüm. Şimdi bana düşen gerektiği kadar değişmek.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, Can Borcu, Celal Müzik'le devam ederken yapay zekanın yaptığı muhteşem güzellikleri de izliyoruz ya. Ne kadar güzel, ne kadar muhteşem. Şu bizim, hani anlatmıştım sizlere, ChatGPT'ye biz bir isim taktık. Genelde benim isim takmadığım herhalde bir şey yok. Herkese bir isim takıyorum. Bu benim okul yıllarımdan beri alışılagelmiş bir bir özelliğim herhalde. Çıtı pıtı. Bizim çıtı pıtı, yani ChatGPT. Çıtı pıtı vallahi harikalar yaratmış müzik alanında da, görsellikte de wow diyoruz. Gözümüz gönlümüz şenleniyor. Saatlerimiz 15.47'yi gösteriyor sevgili dostlar. Bu arada Leyla'lı saatlerin ilk saatinin bitmesine bir 12 dakikam var. Dolayısıyla şöyle çayınızı, kahvenizi alın. Keyfinize bakın. Bir kez daha vallahi benim bu dönemlerde çok ölüm, böyle şeylere maruz kalınca bir boş vermişlik var üzerimde. Çok umursamamazlık, boş vermişlik. Her şeyi basite indirgelik. Baktım ki böyle daha güzel ya. Daha da iyi hayat böyle. Ne takacaksın? Ne önemseyeceksin o kadar? Sal gitsin. Vallahi salın gitsin. Çok rahatlık. Zaten şu gökyüzündeki olaylardan mı nedir? Bir duygusallık vardı bir iki haftadır. Yerlerde süründüm. Böyle bir ağlama modları, bir saçma sapan böyle bir şeyler... Saçma sapan onlardı insan hali, neyse onu da geçtik. Dedim ne oluyoruz Leyla, kalk toparlan, bir kendine gel, bir ne yapıyoruz? Her zaman değişime içten başlıyoruz sevgili dostlar, unutmayın. Yumurta içten kırıldığında hayat bulur, dıştan kırılırsa son bulur. Eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız öncelikle kendi içinize dönün. Her şey orada var, her şey, ihtiyacınız olan her şey orada var. İçten başlayın dönüşüme. Ve bir kadının şöyle bir sözü vardı, ne kadar doğru, bu benim için de ayrıca geçerli. Ben kendimi merhametli bir insan sanırdım ama benim merhametim sadece başkalarınaymış. Kendime karşı ise dünyanın en acımasız insanıymışım ben, ki ben de öyleydim. Şimdi en çok merhameti kendime gösteriyorum, en çok ilgiyi kendimde buluyorum. Ne varsa bende var diyorum. Sağ elimi sol elimle tutuyorum. Kendi söküğümü kendim dikiyorum. Ne diyoruz? Sevgili dostlar, olursa olur, olmazsa daha iyisi olur. Valla ben bir kahve koyup içeceğim. Sizler de keyfinize bakın diyorum ve üzmeyin. Ve hatırlayın, hatırlayın. Fark ettiniz mi? Navigasyon asla hata yaptınız demez. Rota yeniden oluşturuluyor der. Hayatta tam olarak böyledir. Rota yeniden oluşturuluyor.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, şimdi kim saracak bu yarayı derken, 3 dakikam da kalmışken hemen bir farkındalığımızı yükseltecek, tam da cuk diye oturacak bir şey. Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, kimsenin yara bandı olmayın. Kurtarıcı rolüne girerek destek verdiğiniz kişi, güçlendiği zaman bırakacağı ilk kişi siz olursunuz. Çünkü size baktıkça eski zayıflığını hatırlayacaktır. Eskiler buna şöyle der: körün gözü açıldığında kırdığı ilk şey bastonudur.

Toprak ve Deniz'den dinlerken müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Ditis Helmut Radyosu'ndan, Ditis Helmut Stüdyosu'ndan ben Leyla Bah. Biraz sonra haberlere bağlanıyoruz. Şöyle saat 16'da kısa bir aramız var, haberler. O arada gidin çayınızı, kahvenizi, oraletinizi, dondurmanızı, ne canınız istiyorsa, alkollü alkolsüz içeceklerinizi, ne arzu ediyorsanız. Memento Mori sevgili dostlar, ölümlü olduğunu hatırla. Ve Cansever İşli'nin de birazdan bir güzel şarkı hazırlayacağım. Onun da Allah'ım rahmet etsin, sevdiklerine sabırlar diliyorum. Radyolarınızın frekansıyla oynamayın, Leyla'lı saatlerde kalın. Saat 16'da haberlerden sonra tekrar burada olacağım. Duygu ve düşüncelerinize açık bir program. Az sonra görüşürüz.

0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşanabilecek tek program. Leyla ile Leyla'lı Saatler başlıyor.

Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim. Saat 16'daki canlı yayından Leyla'lı Saatler'den tekrar beni dinleyen herkese gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Saatlerimiz 16.15'i gösterirken müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Diti Selmont Radyosu'ndan, Diti Selmont Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ, birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor sevgili dostlar. Bu haftadan da, bu saatten de 9 Ağustos 2026'dan Cansever diyor ki, Cansever'le devam ediyoruz. Sen de gittin diyor. Cansever de gitti. Nurlar içinde yat. Mekanın cennet olsun diyorum.

sen de gittin herkes gibi, hala yerin dolmadı derken, giden gitsin sevgili dostlar, vallahi giden gitsin. Bazı gidişler sizin hayrınızadır, daha iyisi gelecektir, emin olun. Bazı kapılar kapansın ki daha iyi olanları açılsın değerli dinleyenlerim. Ve unutmayın ya, ölümlüyüz, ölümlü. Böyle olduğunda benim şu anki hissim, bilmiyorum etrafımda da böyle fazla şeyler olduğu zaman, inanın şu sandalyede otururken içimdeki şu sanki bir şeyleri kaçırıyormuşum gibi, böyle hayat kayıp gidiyormuş gibi hissediyorum ya. Yaşayın, dibine kadar yaşayın, öleceğiz öleceğiz, memento mori, yani ölüm ne olduğunu hatırla ve ona göre yaşa. Ve değerli dinleyenlerim, kimseleri kırmadan, yormadan yaşayın tabii ki. Arapça bir atasözü vardır. Men dakka dukka. Ne demek biliyor musunuz? Men dakka dukka. Çalma kapını, çalarlar kapını. Yani eden bulur, ne ekersin onu biçersin anlamında bir şey. Dolayısıyla men dakka dukka.

Mahsun Kırmızıgül'le devam ederken, tabii ki sevgili dostlar, bu hafta da bu pazarda yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Hayatınızın, sevdiklerinizin, dostlarınızın, size iyi gelen insanların, iyi niyetleri olanların kıymetini bilin. O yüzden şu üç günlük dünyada kimseleri yormaya, kırmaya değmez sevgili dostlar. Şöyle sırtınızda atın yükleri, sizi yoranları, kıranları bir geride bırakın. Ne kadar ömrünüz kaldıysa onu en güzel şekilde yaşamaya bakın. Eğer böyle çok büyük dertleriniz yoksa, çaresizlikleriniz yoksa çok da şeyi kafanıza takmayın. Olduğu gibi kabul edin bazı şeyleri. Önünüze bakın, yaşayın, gidin.

Bir zamanlar ne kadar çok popüler bir şarkıydı, hala yine de popülerliğini devam ettiriyor yıllar geçse de. Mahsun Kırmızıgül'ün Belalım şarkısıyla devam ederken, sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, Leyla'lı Saatler'e bağlamak istiyorsanız, dinlemek istediğiniz müzikler varsa 0888 16 66 777, 0888 16 66 777 bu numaradan da bağlanabilirsiniz. Şöyle Helmut'ta bir sessiz, bir sakin tatilde herhalde birçok kişi diye düşünüyorum. Geride kalanlar bize yeter diyerek telefonlarınızda bekliyoruz sevgili dostlar. Bu arada tabii ben de böyle küçük çoluk çocuk, okula giden, böyle bunları çoktan geride bıraktığım için okulların açılmasına da bir hafta falan kalmış bu arada. Bir hafta mıydı, iki hafta mıydı? Yani tatil de bitmek üzereymiş. Ondan da bir haberim. Bana göre her gün bana her gün tatil sevgili dostlar. İşte de tatil, evde de tatil, yazda da tatil, kışta da tatil. Yani deliye her gün bayram demişler ya. Ben de hayat o misal sevgili dostlar. Yani akıllıların 3 günlük bayramı kutlarken bana her gün bayram.

Bu arada bir sürü şey dinleyip gelmişken tekrar hatırlatmak istiyorum. Ruh haliniz çok çok çoktansa, yani çoktansa anladınız siz. Böyle içiniz şişmiş, Allah'ın bir ağlama modu falan varsa ya da olmuyorsa bazı şeyler, bu da benim başıma gelecek falan diyorsanız, bakın ayın 12'sinde güneş tutulması var. 12'sinden sonra dünyada ve bireysel hayatlarınızda çok farklı şeyler olacak. Valla ateş gruplarının hayatı kökten değişiyormuş. Büyük bir merakla bekliyorum. Aşk kapımızı çalacakmış, iliklerimize kadar hissedecekmişiz. Rabbim sen kolaylıkla, kolaylıkla Rabbim, hayırlısıyla. Kolaylıkla getir, kafayı yedirtmeden, gönlümüzü delirtmeden. Aşk da varsa oğlak, oğlak parayı buluyormuş. Yükseleni mi oğlak? Aşk geliyor, para geliyor. Sağlık da iyi. Daha ne isterim? Daha ne olsun değerli dinleyenlerim? Aşk burada, para burada, sağlığım da yerindeyse, sevdiklerim de yanımdaysa çok şükür, elhamdülillah. Çok şükür, bin şükür. Bir de şunu, kolaylık demişken sizlere küçük bir hemen bir şey paylaşmak istiyorum.

0: Ya bazılarınız duygusala bağlanmış sevgili dostlar. Öldük dirildik derken bu da bir gerçek ya. Hayatta farkında olun diye söylüyorum. Yani bunlar gerçek. Hatırla, bil ki ona göre hayatını değerlendir. Yaşa yani, yaşa dibine kadar yaşa. Çoğu insan yaşamıyor. Yani 30'unda ölüyor, 70'inde gömülüyor. Yaşayın yani. Neyse, şu hareketli bir şarkı hazırlayayım da ruh modumuz değişsin bari. Kolaylık derken... Durun bakayım, ben şimdi bir bakayım ya. Bu da böyle içimiz şişti yeminle. Oradan buradan derken ne var ne yok listemde. Allah'ım, bu da çok bir acıklıymış. Bir tane var ama dur, onu hazırlamadan önce. Başka bir şey gelsin aklıma. Başka bir şey gelsin aklıma ama. İki işi bir arada yapamayanlardanım ya. Hemen değiştiriyorum ama sesleri inşallah birbirine karıştırmadan hangi sayfama açık, hangi sayfayı açıyorum. Araya hemen bir jingle'a basalım lütfen.
1: Leyla ile Leyla'lı Saatler. Leyla ile Leyla'lı Saatler.
0: Erol Evgin Vesla'dan dinliyoruz. Ateşle oynama diyor. Ateşle oynama, güzel şarkılardan biri. Bu da bana çağrıştırdı bir şey ve derken şimdi...

0: kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.
1: Gelir geçer.
2: Evet dostlar, değerli dinleyenlerim, aşktan, meşkten, ölümden, her şeyden, hayattan, orasından, burasından, biraz köşesinden bahsederken aşka aşıklardan mısınız ki ben onlardanım, böyle diyorum bazen. Allah'ım, böyle o kadar içimde bir sevgi var ki, bir sevgi denizi var ki, kime versem, kimleri böyle sevsem, böyle sevgi yumağı gibi bir şey yani. Allah'ım diyorum, böyle hani sevgi ama her şeye duyulan bir şey yani. Bütün her şeyi sevgiyle yaptığınızda, sadece insana değil, çiçeğe, böceğe, hayata, işe, etrafınızdaki her şeye aşkla bakmak da çok güzel bir şey. Ben işte onlardan derken, kolaylık diyelim bir de. Dillerin yanacak, dilersen gel beni bir kere daha. Kolaylık. Şimdi sevgili dostlar, onu istiyoruz, bunu istiyoruz. Her şey olsun istiyoruz. Nefsimiz, yani insanoğlu her şeye. Hayatımızda güzellikler istiyoruz. Ama ben şeyi öğrendim. Önceki zamanlarda, hani sanki önceki hayatımda gibi mi diyecektim, sanki ölmüş de dirilmiş gibi. Neyse, hepimiz bir yeniden doğuyoruz ya, bazen acılarımızdan, bazen tecrübelerimizden, bazen kırılmışlıklarımızdan yeniden doğuyoruz, yeniden var oluyoruz. İnsan bir de belirli yaşa aldıktan sonra bazı şeylerde daha farklı bakmaya başlıyor. Eskiden şöyleydi sevgili dostlar. Eskiden çok güç isterdim Allah'tan. Allah'ım bana güç ver, güç ver falan derken onu bıraktım. Bunu geçenlerde de bir yerde de dinlediğimde, böyle hasta olan birisi de aynı şeyi dediğimde kafamda bir aydınlanma oldu. O zamanlardan da sakın ha sakın güç istemeyin. Çünkü güç istediğinizde hayatınıza, karşınıza güçlü olmak durumunda kaldığınız olaylar başınıza geliyor. Yani artık kolaylık isteyin ya. Biri güç istiyorum dediğinde, niye güç istiyorsun? Kolaylık iste. Yani kolaylık hayatımda, ben her zaman şunu istiyorum. Allah'ım her şeyi kolaylıkla ver. Kolaylıkla ver. Bir şey başıma ya da bir şey olacaksa böyle üzülmeden, canım acımadan farkında olayım, göreyim. Ki vallahi de görüyorum. Yani Rabbim bazen, hiç bilmem, ruhum duymaz ama öyle olaylar oluyor ki gözümün önüne serili veriyor. Yani araştırsam arasam bulamam. Ama bir şekilde niyetiniz iyi olduğunda, temiz olduğunuzda, karşınıza karşıdakinin ne niyetli olduğu, ne yaptığı, bir bakıyorsunuz her şey ortada. Yani bundan sonra hayatınızda ne olursa olsun kolaylıkla deyin. Kolaylıkla gelsin her şey. Para mı istiyor? Kolaylıkla gelsin. Sağlık, sevgi, eş, dost kolaylıkla olsun. Her şeyi kolaylıkla halledin ve bazı şeyleri de yorulmadan, üzülmeden öğrenin. Sonum.

0: ne kadar güzel olduğunu şimdi anladım. Oh be, dünya varmış diyeceğiniz tek program.
1: Tek program.
2: Leyla ile Leyla'lı saatler. Ne ararsanız bu programda var. DJ Leyla.

Dalı da modalı yar, yar yar derken bir programın da sonuna geldik değerli dinleyenlerim. Dalı da modalı da yar. Evet dostlar, değerli dinleyenlerim. Öyle böyle derken bir Leyla'lı saatlerinde sonuna geldik. Sürçülisan ettiysem affola diyorum. Dilerim keyif aldınız. Biraz da farkındalığınızın yükseldiği güzel bir program olmuştur diye düşünerek size her zaman söylediğim gibi, her zaman hatırlattığım gibi sevmekten, gülmekten ve dua etmekten vazgeçmeyin. Evinizden, huzur sofranızdan bereket, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Hayatınızın kıymetini bilin. Geldik gidiyoruz yine diyorum. Vallahi yaşayın, dibine kadar yaşayın. Ben programı kapatıp yaşamaya gideceğim. Böyle bir beni telaş aldı derken. Haftaya görüşünceye dek, buluşuncaya dek sağlıkla kalın, mutlu kalın. Edalı da modalı yerde kalın. Biraz sonra da Neşeli Pazarımız var. Dolayısıyla radyolarınızın frekansıyla oynamayın. Az sonra Neşeli Pazar'la birlikte devam ediyor.

sevgili dostlarımız. Hoş geldiniz Neşeli Pazar'a ve TikTok'taki arkadaşlarımıza da buradan kucak dolu selamlar derken herkese hayırlı akşamlar. Evet, Neşeli Pazar devam edecek. Bugün nereye kadar? Türkiye saatiyle 18'de, Avrupa saatiyle 17'den başladık. Evet, yaklaşık nereye kadar? 2 saat sizlerle birlikte olacağız sevgili dostlarımız. Evet, bakıyoruz şöyle güzel parçalar isteyenler dini var. Ercan'ın katılmış arkadaşıma, Ferhat arkadaşımıza teşekkürler katılanlara. Evet, katılanlara çok teşekkür ederken biz de sıradaki parçayı kendine armağan edelim o zaman. Neşeli Pazar bomba gibi parçalanan ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Dinlemeye devam edin. Sakın radyolarınızın frekansıyla oynamayın diyoruz.

Evet sevgili dostlarımız, en sevdiğim şarkılardan bir tanesi. O gelecek. Bu parçayı da özel olarak TikTok'ta arkadaşlarımız ve Neşeli Pazar ekibine buradan kucak dolu selamlar derken, çal ustam bu akşam da çal diyoruz. Hadi bakalım çalalım da, ama bir ufak hatırlatma yapacağım o parçadan sonra. Hadi bakalım.

0: neşeli saatler.
1: Evet, mikrofonu bazen açmayı unutmuşuz. Evet, bazen böyle TikTok'ta arkadaşlarımıza da sesleniyoruz ama evet, Cem Ali arkadaşımıza teşekkürler katılanlara. Buradan kucak dolu selamlar derken evet, ufak bir duyurumum vardı sevgili dostlarımız. Neşeli Pazar dinleyeceğimiz bir sanat dünyasında bir sanatçı dünyası daha kaybettik diyoruz. Evet, Cansever'den diyoruz. Cansever arkadaş, bayan arkadaşımız, yani sanatçımız, Allah'tan rahmet eylesin derken, oğluna da cennete mekan olsun derken biz de programımıza devam edelim burada sevgili dostlarımız. Neşemize neşe katalım diyoruz. Bakalım bakın, iki saat böyle bomba gibi şarkılar mı dersek, gelen haberlerden mi dersek, hangilerden bakayım, hepsini bildireceğiz. Evet, şu anda isteklerini isteyenler arkadaşlarımıza bakıyoruz. 0653 20 5046 yurt dışına dinleyicilerimize de 00 31 653 20 5046'ya da isteklerinizi yazabilirsiniz ve evet, WhatsApp adresiniz açıktır. Hepinize kucak dolu selamlar derken bakıyoruz sıradaki parçamız ne giriyoruz. Öyle bir bakalım.

Biraz evvel ufak bir hata yaptım ama çal ustam bir akşam benden olsun diye, ama o parçayı tekrar bir daha çalacağım böyle aynı sanatçıdan olarak. Evet, gelsin bakayım Orhan babamız.

Aklım takıldı. Gerçekten Orhan babamızın şarkılarından bir tanesiydi sevgili dostlarımız. Evet, tıklattık arkadaşlarımıza. Buradan rüzgar dolu selamlar derken şu an canlı yayındayız. Neşeli Pazar devam ediyor. Evet, saatlerimize bakıyoruz. Şöyle 25 dakikamızı geride bırakmıştık. Evet, istekleriniz için bekliyoruz. Evet, WhatsApp adresimiz 0653 2050 46, veya dışı yurt dışına arayanlar 031 653 2050 46'ya çevirebilirsiniz. Derken de şu an bir bakıyorum. Ahmet Balta. Balta mı? Balta. Evet. Çok teşekkürler kendine de. Şu an bizi TikTok'ta izliyormuş. Evet, sıradaki parçamıza kendine armağan edelim o zaman. Şu an canlı yayınımızı paylaşıyoruz. Canlı yayınımıza herkese. Yaman. Evet, Yaman'a çok teşekkürler. Şöyle bir hareketli ne diyor o böyle şey? Bir acayip bir şey var ya sevgili dostlarımız. Çalalım ben. Aklıma sonra gelsen söylerim sizlere.

0: neşeli saatler.
1: Evet, neşeli saatler devam ederken sevgili dostlarımız, Belçika'da dinleyenler var. Evet, selamlar dedikken herkese, evet, aynen böyle böyle aynen dinleyenlere bakıyoruz. Evet, şu an biraz evvel arkadaşımız, Soner arkadaşımız yazmıştı. Evet, şu an bir istek istiyorum demiş. Biz de hemen Hülya Bozkaya'dan güzel bir parça istemiş bizlerden. Haydi ben bu gurbetin çalabilirsen. Vay, gerçekten çalmaz olur muyum ya? Anacığım, çalmaz olur muyum ya? Yeter ki sen iste yani. Evet, bütün gurbette yaşayanlara, vatandaşlarımıza gelsin demiş. Kendine çok çok çok çok teşekkür ederken. Evet, Hülya Bozkaya'dan geliyor güzel bir parça.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken saatlerimize bakıyoruz. Son 21 dakikamız kalmış 2. saatimize. Hay gurbet, hay gurbet. Hülya Bozkaya'dan dinledik. Gerçekten böyle parça. Evet, Soner arkadaşımıza çok teşekkür ederken, bizi dinlediğinizde çok teşekkürler ederken şöyle bir okuyoruz. Gülizar, evet Gülizar arkadaşımıza çok teşekkürler. Bakalım daha neler var. Sırasıyla gelenler var. Evet, dinleyiciler var. Evet, dinleyiciler çok teşekkürler TikTok'ta arkadaşlarımıza. Evet sevgili dostlarımız, 0653 2050 46'ya isteklerinizi yazdırabilirsiniz, gönderebilirsiniz derken bir istek de haber gelmiş. Evet, WhatsApp adresine, ona da bir bakalım derken kim göndermiş, şöyle bir bakıyoruz. Evet, bir bakalım. Biraz sonra şöyle ismini söyleyeceğim. Evet, şöyle bir bakıyorum sana. Bir hareketli parça daha çalalım o zaman. Gelsin bakayım. Gel dedim mi? Hadi bakayım.

0: neşeli saatler.
1: Evet, neşeli saatler devam ederken güzel bir parçaydı. Kel Sultan mı? Evet, ve Manço. Evet, Doğukan Manço. Evet, Başmancı'nın oğlu Manı Doğukan Bancı'dan dinledik. Geldim mi söyledim mi derken. Evet, Soner arkadaşımıza çok teşekkürler, iyi yayınlar dilerken yazmış. Evet, şöyle bir bakayım, şöyle bir WhatsApp adresimize de Zeynep Hanım'la istemini yazmış. Merhaba Murat abi, seni şu an TikTok'ta da izliyorum demiş. Evet, kendine çok teşekkürler. Sıradaki parçayı bana Armel'le sen bütün dinleyicilere burada kucak dolu selamlar diye yazmış. Biz de kendine teşekkürler Zeynep Hanım'a. Evet, sıradaki parçamız güzel bir parça. Dert geliyor, dert diyor. Güzel parça mı? Dertli olmayalım ama müziklerle devam edelim o zaman. Dert geliyor, dert. Hadi bakayım.
2: Beyler! Hadi bakalım!

0: Neşeli saatler.
1: Evet, neşeli saatler devam ederken Zeynep arkadaşımıza çok teşekkür ederken bize şöyle bir güzel kocaman kalp göndermişler. Burada arkadaşlarımızdan da hiç yerinde durmadık diyoruz. Evet, sıradaki parçaya gene hareketi parçalardan bir tanesi de göre bize armağan gene edersen iyi olur demiş. Evet, kendine çok teşekkür ederken Zeynep arkadaşımıza da çok teşekkür ederken. Evet, şöyle bakıyoruz. Bir istek daha var mı? Yok mu? Bilmiyorum. Mahmut WhatsApp var ama WhatsApp'a bir bakacağım. Evet, sıradaki parçamız, hangi parçamız geliyor? Şöyle bir bakalım sağımıza. Yürekten yana durar diyor. Böyle Karadeniz Türkülerden bir tanesi mi? Vallahi ben gerçek Karadeniz Türküleri unutmayalım diyoruz. Arkadaşlar yazıyor. Şöyle Karadeniz Türküleri'nden bir tanesine. Gelsin bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken Naz'ın inadı tutarmış gerçekten mi? Vallahi yani inat başka, benim de bazen inatlarım var ama inatlı olmaz da olabilir mi gerçekten? Evet, şöyle bakıyoruz. Kimler göndermiş, kimler? Bakalım. Mehmet Emrah Taşkın. Evet, Emrah Taşkın. Çok teşekkürler kendine. Sıradaki parçayı kendine armağan edelim o zaman. Evet, şöyle bakıyoruz. Saatimize son 5 dakikamız kalmış. Birinci saatimize, ikinci saatimize geçmeden önce şöyle bir parça daha çalalım. Ondan sonra haberlerden sonra ne yapıyoruz? Bomba gibi parçalara göre devam ediyoruz derken. Gelsin bakalım şu parçamız neymiş, bir bakalım. Dinleyelim o zaman.

Evet sevgili dostlarımız, Neşeli Pazar devam ederken, böyle programlarımızda böyle güzel parçalardan devam ederken bakıyoruz, bakın haberlere yaklaştık. Haberlere yaklaştığında şöyle fon müziğine ara verelim o zaman diyoruz.

0: Neşeli saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken, evet hoş geldiniz. İkinci saatimizde sevgili dostlarımız, TikTok'taki arkadaşlarımızla çok çok güzel selamlar. Bazılarınız densiz olanlar varmış. Evet, onlar da teşekkürler derken, onu biraz sonra programdan sonra ifadesini alacağız. Evet, şöyle Murat arkadaşımız, Kuşçu, merhaba, selam Murat demiş. Evet, kendine çok teşekkürler derken, Kuşçu'ya da arkadaşımıza teşekkürler derken, sıradaki parçamıza da bakalım kimlere gönderelim bakayım, şöyle bir bakıyoruz. İbo arkadaşımız, evet İbo bence orada Türkiye'den katılan arkadaşlarımıza teşekkürler derken, hemen gelsin bakayım sıradaki parçamız, şu isimlerini saydığım arkadaşlara gelsin. Evet, 0653 2050 46'ya giderken yayınımız devam ediyor.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler derken kime ne, gerçekten kime ne, böyle bir parçalar var mı, olmaz olur mu yani gerçekten? Evet sevgili dostlarımız, Hamza arkadaşımız, evet Hamza arkadaşımıza teşekkürler bizlere katıldığı için, dinliyormuş. Maksimum, evet Maksimum arkadaş kimmiş, yazıyormuş öyle güzel parçalar. Ertuğrul Tekçek, teşekkürler katıldığın için. Evet sevgili dostlarımız, 0653 2050 46, Helmut'un çevresinde dinleyen Neşeli Pazar TikTok'ta şu an devam ediyor. Evet, sıradaki parçamıza geçmeden önce ne yapıyoruz? Saatlerimize bakıyoruz. Son, vallahi gerçekten 3 çeyrek mi desem, 4 çeyrek mi desem, 45 dakikamız varmış. 43 dakikamızda devam edelim. Türkiye saatiyle 20, Avrupa saatiyle 19'a kadar buradayız diyoruz. Evet, katılanlara çok teşekkür ederken, bizi dinleyenlere kucak dolu selamlar derken, şu anda bir seni özledim diyor. Kim kimi özledim ama bilmiyorum ama. Evet, istekler de gelmeye başladı. Şöyle bir bakayım, isteği açıyorum. Ferhat arkadaşımız da yazmış. Merhaba Murat abi, TikTok'ta da seni görüyorum. Selamlar diye yazmış. Sıradaki parçayı kendine armağan ediyorum. Evet, sıradaki parçayı bana armağan ediyormuş. Olabilir. Tersi de olabilir. Ben kendine gönderirken kendi bana armağan ediyormuş. O zaman ne yapıyoruz? Bir seni özledim diyor. Gelsin bakayım parçamız.

0: Neşeli saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken sevgili dostlarımız, programımıza devam ederken Uğur teşekkürler kendine katıldığı için. Bakalım bahımda neler var. Katılanlar duyu arkadaşlarımıza buradan kucak dolu selamlar derken programımız devam ediyor. Neşeli Pazar devam ediyor.

0: Neşeli saatler.
1: Evet, neşeli saatler devam ederken sevgili dostlarımız sizlerle Yahya. Evet, Yahya arkadaşımıza teşekkürler katıldığı için. Evet, bazı yazıları okuyamıyorum ama şu an uzakta olduğu için evet. Vallahi böyle kendimden geçiyor ama güzel şarkılardan bir tanesi. Evet, programımız devam ederken şöyle bir bakıyoruz, son yarım saatimiz kalmış. Evet, programımızın neşesine katmak için hızlanalım mı diyoruz? Gelsin bakayım. Şöyle bir hızlanalım.

Evet, şimdi bir bakıyoruz. Mehmet Uzun arkadaşımız nasılsın abim demiş. Gerçekten çok teşekkürler derken, böyle TikTok'taki arkadaşlarımıza da kucak dolu selamlar derken, Ender Avli Ali Bey, Ali Bey mi? Evet, teşekkürler kendine katıldığı için. Evet, şöyle bir bakıyoruz. WhatsApp'taki arkadaşımız yazmış ki, Murat abi niye Karadeniz türküsü çalmıyorsun demiş bize. Biz de kendine teşekkürler derken. Evet, sıradaki parça senin için geliyor. Kim yazmış bir bakıyorum. Meryem Hanım yazmış. Merhaba Meryem Hanım. Çok teşekkürler. Evet, senin isteğin için hemen parçayı hazırladım. Şöyle bir horon mu? Horon zamanı. Evet, horon depelim o zaman. Evet, Meryem Hanım'a da çok teşekkür ederken bu parçayı bütün sevdiklerine gelsin diyoruz. Ve TikTok'ta arkadaşlarımıza kucak dolu selamlar diyoruz.

Evet güzel bir Holland Teptik haber sevgili ustamız. Gel sizlerle yerinde durmamızı inşallah gerçekten şöyle gibi genel bir en güzel Karadeniz türkülerden dinliyoruz. Evet şu an son parçamızı şöyle Karadeniz türkülerden bırakıp takıyoruz. Hadi bakalım.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, Karadeniz türkülerle devam ederken güzel bir parçalarla devam ediyoruz. Evet, son 12 dakikamız kalmış. Evet, programımızın bitimine. Evet, TikTok'taki arkadaşlarımıza buradan kucak dolu selamlar derken, kendilerine, herkese buradan kucak dolu selamlar derken şu parçayı sizlere çalıyorum. Çal bu ustam bu akşam diyorum. O güzel parçayı sizlere armağan ediyorum. Evet, bu parça bütün TikTok'a katılan arkadaşlarımıza kucak dolu selamlar derken gelsin bu parçamız.